0: Alan o amir.
1: Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu.